taşta değerli pay. Şo, biasa perasaan sini aku narkotiki, aku dia şo. Saspas, kenapa ni saspas? Saspas.